Leriku ulu ivi vitora raeso ivi to ropetima ivi to leriku ulu kumba ivi to vitora raeso Jesus.